0: Siyaqhubeka.
1: Indoda yomkhankolo, kuyizwi lomzansi.
0: Kodwa siyaqhubeka.
1: Usibusiso Dr. Gezi,